0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Tarımsal faaliyetlerin artması nedeniyle traktörle meydana gelebilecek muhtemel kazalarda ölüm ve yaralanma risklerini en aza indirebilmek, tarımsal kazaları önlemek amacıyla çiftçilerimizin traktörlerde ROPS, ikaz lambası ve reflektör bulundurması, tarım araçlarıyla zorunlu olmadıkça gece karayoluna çıkmamaları önemli duyurulur. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati.
1: Sana bu mektubu uzaklardan yazıyorum. Adresini çoktan unuttum. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bırakıyorum. Ah benim eski türküm. Ah benim hazin öyküm. Yanılışım, yenilişim. Ne yaptıysam seni mutlu edemedim. Oysa bir kemanım vardı, bir de sen. Acımadın, ezdin beni, üzdün, hiç anlamadın. Yavrusuna yanan bir anne gibi içime gömdüm depremlerimi. Ceketimi alıp gittim. Derin derin iç çekişim bu yüzden. İnadına suskundum oysa, inadına vurgun. Geç uslandım, sen görmedin ama altı mosmor gözlerimde ıslandın. En çok istavriti severdin. Sıkıp limonu maydanoza, şaraba vururdun hani. Eski bir kasette bizim bir şarkımız. Alıp götürürdü seni salaş meyhanelerde. Bek Musal'daki ayak izlerinde kırılan hayallerim, ümitlerim ve seni bekleyişlerim her yağmur akşamında. Daha bir mutluyduk o günler her şeye rağmen. Özgürdük. Kitap alacak paramız olmasa da, ucuz tütün içsek de, pahalıydı düşlerimiz. Ne kadar çok isterdim şimdi bu şarkımı duymanı. Kanayan bir gül misali saçlarına taktığın, suskun çığlıklarıyla inleyen şu kemanı, ki her notası öleşmenin ve hayatla yüzleşmenin katranı. Hatırlar mısın? Parasız kalmıştık da bir gün. Kardeşinin kumbarasını boşaltıp konsere gitmiştik. İmzasını almıştık sevdiğimiz şarkıcının. Birlikte fotoğraf çektirmiştik. Bir şişe gazozu ve kaşarlı tostu bölüşmüştük. Hey gidey. Az mı şiir yazdık ders kitaplarına? Otobüse bile siz mi bilmedik? Komaya mı girmedik her Beşiktaş maçında? Şimdi bir hastane akşamının yorgun penceresinde maziye dalıp dalıp gitmelerimsin artık. Ne kemanım var yanımda, ne de sen varsın. Mevsimlerden hüzün, aylardan pişmanlık ve karanlık. Sen ki bu mektubu saklayacaksın, öpüp öpüp koklayacaksın belki ve artık gelmeyeceğimi bile bile bekleyeceksin. Eski türküm, ah benim hazin öyküm, yanlışım, yanılışım. Seni hiç üzer miyim? Ben bu mektubu defalarca yazmış, defalarca yakmışım.
0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Radyo FM.

0: kamu spotu.
1: İnternette siber tuzaklardan korunmanın 10 altın kuralı.
2: 1. Tanımadığınız birinden gelen bir elektronik postayı, linki, resmi, videoyu açmadan önce iyi düşünün. İletiyi açmış olsanız bile şüpheli e-postaların içindeki hiçbir bağlantıya tıklamayın, hiçbir dosyayı açmayın.

0: elektronik posta sunucunuz sizi uyarabilir. Bu uyarıyı gördüğünüzde postayı yanıtlamak konusunda bir kere daha düşünün.
1: 3. Açılır pencerelerle gelen yarışmalardan uzak durun. Yarışmanın amacı sizin hakkınızda bilgi toplamak, e-posta adresinizin aktif olup olmadığını anlamak veya bilgisayarınıza kötü yazılım bulaştırmak olabilir.
0: 4. Bir şirkete kişisel bilgilerinizi vermeden önce şirketi internette araştırın. Şirketin iletişim bilgilerini, yapılan yorumları okuyun ve bir yetişkine sorun.
1: 5. Dipnotları okuyun. Birçok belgenin en altında dipnot bölümüne yazılmış, okunamayacak kadar küçük harflerle yazılmış açıklamalar vardır. Sayfanın üstünde ücretsiz bir cep telefonu kazandığınız yazabilir. Ancak dipnot kısmında aylık 300 lira ödeme yapmanız istenebilir.
0: 6. Gerçek olamayacak kadar iyi teklifleri araştırın. Normalde indirimde olmayan ürün ve hizmetleri %90 indirimle sattığını söyleyenler genellikle kötü niyetli kişilerdir.
1: 7. İnternette alışveriş yaparken satıcı hakkında araştırma yapın. Sitenin güvenlik kurallarını inceleyin. Sertifikasını ve onayını kontrol edin. Eğer alışveriş sitesi bir onay uygulamasına sahip değilse, satıcı hakkında diğer kullanıcıların yazdığı değerlendirmeleri okuyun.
0: 8. Tanıdığınız birinden sıra dışı, garip bir ileti aldıysanız onu arayarak bilgi alın. Bu kişinin hesabı bir dolandırıcı tarafından ele geçirilmiş olabilir. Önce yakınınıza telefonla ulaşmayı deneyin.
1: 9. Hediye veren yabancılardan uzak durun. Bir web sitesinin 1 milyonuncu ziyaretçisi olduğunuzu söyleyen ya da para kazanmanız için kolay yollar sunan iletiler veya web siteleri büyük olasılıkla güvenilir değildir.
0: 10. Form doldurmak konusunda dikkatli olun. Eğer biri size bir şey kazandığınızı söyler, kişisel bilgilerinizi isterse hemen inanıp formu doldurmayın. Çünkü yazdığınız bilgiler gönderdiği

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Yükseköğretim Kurulu'nun başlattığı Gazze için Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında Adıyaman Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi tarafından Gazze'de üniversite olmak, eğitime, bilime ve geleceğe tutunmak Gazze'ye yankı ol başlıklı program düzenlendi. Gazze'de yaşanan soykırıma ve bu süreçte eğitim ve bilim hayatının karşı karşıya kaldığı büyük yıkıma dikkat çekmek, tüm zorluklara rağmen eğitimlerini sürdürmeye çalışan üniversite öğrencilerinin mücadelesine ses olmak amacıyla Adıyaman Tarihi Çarşısı'nda düzenlenen program yoğun katılımla gerçekleştirildi. Gazze'deki eğitim kurumlarının İsrail saldırıları nedeniyle büyük zarar gördüğü, Ekim 2023'ten bu yana binlerce öğrencinin hayatını kaybettiği belirtilirken, tüm imkansızlıklara rağmen eğitimlerini ve bilimsel çalışmalarını sürdürmeye çalışan öğrencilerin ve akademisyenlerin mücadelesine dikkat çekildi. Gazze'de eğitim ve bilim hayatının karşı karşıya kaldığı zorlukların farklı yönleriyle ele alındığı Gazze'ye Yankol temalı program, Adıyaman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Bilal Demir tarafından gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Gazze'den Adıyaman'a Eğitimin ve Bilimin Sesi başlıklı video gösterimi gerçekleştirildi. Programın Gazze'den Sesler bölümünde Gazze'de eğitimlerini sürdürmeye çalışan üniversite öğrencilerinin video mesajlarına yer verildi. Öğrenciler yaşanan büyük yıkımın ortasında eğitim hayatlarını devam ettirme çabalarını, karşılaştıkları güçlükleri ve geleceğe ilişkin umutlarını katılımcılarla paylaştı. Etkinliğin Gazze'den bir akademisyenin sesi bölümünde Adıyaman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri bölümünden öğretim görevlisi Ahmet Alkan'ın, Filistin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Nibras Eğitim Derneği Başkanı Dr. Nihat Abdülfettah Feri Badriye ile çevrim içi gerçekleştirdiği röportajın video kaydı katılımcılara sunuldu. Röportajda Gazze'de yüksek öğretimin mevcut durumu, üniversitelerin ve akademik hayatın karşı karşıya kaldığı güçlükler, öğrencilerin eğitimlerini sürdürme mücadelesiyle saldırıların eğitim ve bilim hayatına etkileri ele alındı. Moderatörlüğünü Adıyaman Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü'nden Hakan Çalışkan'ın üstlendiği panelde ise Adıyaman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri bölümünden öğretim üyesi Dr. İsmet Kalkan, Mazlum Coğrafyalara Karşı Görev ve Sorumluluklarımız başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Eğitimci ve Sumut filosu aktivisti Nevzat Güzel, Sumut yolculuğu başlıklı konuşmasında yaşadığı deneyimleri katılımcılarla paylaşırken, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Ahmet Cuma ise Gazze'li bir tıp öğrencisinin gözünden eğitim, umut ve gelecek başlıklı sunumuyla Gazze'de eğitim hayatını sürdürmenin zorluklarını ve geleceğe tutunma mücadelesini anlattı. Program boyunca Gazze'de eğitimlerini sürdürmeye çalışan öğrencilerin yaşadığı zorluklara, akademik hayatın devamlılığına ve soykırımın eğitim-öğretim üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekildi. Binaların, sınıfların, laboratuvarların ve kütüphanelerin tahrip edilebileceği ancak öğrenme azminin, bilimsel düşüncenin ve geleceğe duyulan inancın yok edilemeyeceği vurgulandı. Tüm imkansızlıklara rağmen eğitimlerini ve bilimsel çalışmalarını sürdüren Gazze'li öğrencilerin ve akademisyenlerin bu kararlılığın en güçlü örneklerinden olduğu ifade edildi. Eğitimin ve bilimin en zor şartlarda dahi geleceğe tutunmanın ve umudu korumanın en güçlü unsurlarından biri olduğunun vurgulandığı programda Gazze'de üniversitelerin yeniden kapılarını açacağı, öğrencilerin sınıflarına döneceği ve bilimsel hayatın yeniden güçleneceği yönündeki umut ve dayanışma mesajları paylaşıldı. Adıyaman Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi yetkilileri programa katılım sağlayan tüm konuşmacılara ve vatandaşlara teşekkür etti.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Sayın sürücüler, özellikle kırsal alanda otomobil ve kamyonet tarzı araçların dışında traktör ve motosikletlerde sürücü belgesiz kullanımda artış yaşandığı tespit edilmiştir. Ölümlü yaralanmayla trafik cezasından kurtulmanın en kolay yolu kurallara uymaktır. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret ederek bakanlıkla üniversite arasındaki işbirliği olanaklarını görüştü. Ziyaretle ilgili Rektör Keleş, görüşmemizde başta öğrencilerimiz olmak üzere gençlerimizin akademik, sosyal, kültürel ve sportif yönden gelişmelerini destekleyecek çalışmalar, üniversite gençliğinin imkanlarını artıracak projeler ve gençlerimizin geleceğe daha donanımlı hazırlanmasına katkı sunacak yeni işbirliği fırsatları üzerine verimli değerlendirmelerde bulunduk. Üniversitemizin gençlerimiz için nitelikli bir eğitim sunmanın yanı sıra onların sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini destekleyen güçlü bir yaşam alanı olması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda öğrencilerimize yeni imkanlar kazandıracak her türlü işbirliğini son derece kıymetli buluyoruz. Nazik kabulleri, yakın ilgileri ve üniversite öğrencilerine yönelik destekleri dolayısıyla Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Hayal bana yakın, yar bana uzak. Sevdası başında dolanır gitmez. Aşkına düşeli ar bana uzak. Yüz bin öğüt versen biri kar etmez. Senin aşkın beni itti ürüs vay. Düşmüşüm peşinde koşarım hay hay. Kabul et kapında beni de kul say. Dost yolunda ölür aşık ar etmez. Ey beni bu derde giriftar eden, eski muhabbeti kaldırdın neden? Gönül ister kavuşmayı ölmeden. Ah çeker ağlarım yar elim yetmez. Beni yakan yansın aşkın narına. Gönül düştü bir zalimin toruna. Bakmaz mısın bu Veysel'in zarına? Gül olmasa bülbül ah zar etmez.

otonom sistemleri tasarım ve operasyon yarışmasında geleceğin mühendisleri insansız hava ve kara araçlarını yapay zeka ve otonom teknolojilerle buluşturuyor. Bu büyük teknoloji şölenine siz de ortak olun. 23-25 Eylül tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Stadyumunda gerçekleşecek yarışmalara tüm halkımız davetlidir. Biz yaptık. Geleceğin teknolojisini

kamu spotu. Plastik dünyada 400 yıl sürecek bir problem yaratıyor. Bu 16 kuşak eder. Plastiğin %91'i geri dönüştürülmüyor. Plastik üretilirken hava taşımacılığında kullanıldığı kadar fosil yakıt harcanıyor. Plastiklerin %99'u küresel ısınmaya neden oluyor. Deniz canlıları tehdit altında. Her yıl 1 milyon deniz kuşu ölüyor. Plastik yiyoruz. Balıkların dörtte birinin sindirim sisteminde plastik bulunuyor. Plastik içiyoruz. Musluk sularının %83'ü plastik içeriyor. Plastik soluyoruz. Mikroplastikler hava kirliliğine de yol açıyor. Bu spot başladığından beri dünya genelinde 3 milyon plastik torba ve şişe satıldı. Akdeniz'in plastiğinin çoğu Türkiye'den geliyor. Üreticiler, perakendeciler, tüketiciler. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Plastik atıklara dikkat edin, plastik ambalaj, poşet ve atıkları geri dönüşüme yollayın, dünyamıza ve çevremize sahip çıkın.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
2: Yürüyebiliriz.
3: Konuşabiliyoruz.
1: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Adıyaman'da büyük bir teknoloji heyecanı yaşanıyor. Teknofest 2026 ileri otonom sistemleri tasarım ve operasyon yarışmasında geleceğin mühendisleri insansız hava ve kara araçlarını yapay zeka ve otonom teknolojilerle buluşturuyor. Bu büyük teknoloji şölenine siz de ortak olun. 23-25 Eylül tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Stadyumunda gerçekleşecek yarışmalara tüm halkımız davetlidir. Biz yaptık. Geleceğin teknolojisi.

0: kamu spotu.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Abla, tıbbı kazanmışım.
2: Aferin benim akıllı budağıma.
1: Evet ama mühendislik daha iyi.
3: Olur mu canım? Tıp bu tıp. Ötesi var mı?
1: Var abla, mühendislik işte.
2: Mühendislikmiş.
1: Abartma abla. Mühendis olmak kolay mı?
2: Hayat kurtarmak kolay mı?
1: İyi ama sen 2 sene okudun.
2: Ne olmuş okumuşsam? Dondururum.
1: Hayır olmaz abla ya.
2: Sen oku.
1: Sen oku.
2: Sen oku.
4: Sen oku. Sen de oku. Çünkü birini seçmek, diğerlerinden vazgeçmek. Her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Gelin el ele verelim. Gençlerimiz kazandığı üniversiteyi kaybetmesin.

Örnek şahsiyetlerin bu bölümünde Bahaeddin el-Amili'den bahsedeceğiz. Şeyh Bahai diye tanınan Bahaeddin el-Amili, 1546 yılında Lübnan'ın Cebeli Amil bölgesinde bulunan Baalebek'te doğmuştur. Babasıyla birlikte İran'a giderek o devirde Safevi Hanedanı'nın baş şehri olan Kazvin'e yerleşmiştir. Alim yetiştiren bir aile içinde dünyaya geldiğinden daha küçük yaşlarda ilme karşı büyük ilgi duyan Amili, ilk olarak din alimi olan babasından Arapça, hadis, tefsir ve fıkıh okumuştur. 10 yıl süren öğrenim hayatı boyunca devrin tanınmış alimlerinden tıp, kelam, felsefe ve riyazi ilimler tahsil ettikten sonra Kudüs'e giderek Muhammed el-Makdisi'den Sahih-i Buhari okumuştur. Öğrenimini tamamladıktan sonra Herat'a yerleşen Amili, bundan sonraki hayatını eser telif etmekle, Kazimiye ve Necef'te talebe okutmakla ve 30 yıl süren seyahatlerle geçirmiştir. 1. Şah Abbas tarafından takdir edilerek kendisine Şeyhülislam unvanı verilmiş ve ardından zahidane bir hayat yaşamaya başlamıştır. Derviş kılığında Mısır, Irak, Hicaz, Suriye ve Anadolu'yu gezmiş olan Amili, seyahatlerinde çeşitli alim ve zahitlerle görüşmüş olup bazı eserlerini de bu sırada yazmıştır. Seyahatten döndükten sonra İsfahan'a yerleşmiş ve burada 1622 yılında vefat etmiştir. Bahaeddin el-Amili, alimler arasında benzerine ender rastlanan, efsanevi bir şöhrete sahip olmuş, servete ve makama önem vermeyen, insanları iç alemleri ve yaptıkları iyi işlerle değerlendiren mütevazı şahsiyetiyle herkesin gönlünde yer etmiştir. 30'a yakın alim yetiştiren ve bunlara icazet veren Amili, yaşadığı dönemin hemen bütün ilim dallarında eser vermiş, dini ilimlerdeki otoritesinin yanı sıra daha çok pozitif ilimlerdeki çalışmalarıyla tanınmıştır. Yazdığı eserler İran'da, Irak'ta ve Osmanlı ülkesinde asırlarca okutulmuştur. Ana dili Arapça olduğu halde Farsça yazdığı manzum eserleri, bilhassa Mevlana'yı örnek alarak terennüm ettiği didaktik mesnevileri kendi türünde büyük başarı kazanmıştır. Şiirlerinde Bahai mahlasını kullanmış olan Amili, 90 kadar kitap ve risale kaleme almış olup, Arap dili ve edebiyatı alanında yazdığı Seçme Sözler ve Yazılar Antolojisi mahiyetindeki El Keşkül adlı eseri, Doğu ülkelerinde en çok tanınan kitabı olmuş ve pek çok dilde tercümeleri yapılmıştır. Örnek şahsiyetlerde Bahaeddin el-Amili'den bahsettik. Sonraki bölüme dek hoşça kalın.

Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

çirkinmez zolgun. Ne gözlerin yeşili, ne saçların sarısı. Ne gözlerin yeşili, ne saçların sarısı. Geçti yolun yarısı, çekilmez oldu. Geçti yolun yarısı, çekilmez oldu.

0: yeşilli, ne saçların sarısı, geçti yolun yarısı, çekilmez oldu ömür. Geçti yolun yarısı, çekilmez oldu ömür.
1: Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Adıyaman'da büyük bir teknoloji heyecanı yaşanıyor. Teknofest 2026 ileri otonom sistemleri tasarım ve operasyon yarışmasında geleceğin mühendisleri insansız hava ve kara araçlarını yapay zeka ve otonom teknolojilerle buluşturuyor. Bu büyük teknoloji şölenine siz de ortak olun. 23-25 Eylül tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Stadyumunda gerçekleşecek yarışmalara tüm halkımız davetlidir. Biz yaptık. Geleceğin teknolojisi.

sigara bağımlılığı aynen alkol gibi, uyuşturucu gibi bir bağımlılıktır. Sigarayı iradesi olan her insan bırakamadığından, bağımlılığını sadece iradeyle açıklamak mümkün değildir. Siz de kendi irademle bırakamıyorum, profesyonel destek almak istiyorum, sigarayı bırakmakta geç bile kaldım, eşim, ailem de çok istiyor diyorsanız, 171 sigara bırakma hattını arayıp, randevunuzu alıp, Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bıraktırma Polikliniğine başvurabilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak bağımlılıkla mücadele programlarını destekliyoruz. Sigarayı bırak, hayatı bırakma.

0: Merhabalar efendim. Kelime Hazinemiz programından bütün dinleyenlerimize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Değerli dostlar, kişinin kendi suretini gördüğü düz, parlak ve yansıtıcı cisme ayna deniyor. Ayna, insanı kendine gösteren şeydir. Her gün en az bir kere kendisinde kendimizi gördüğümüz yüzey. Kişi kendine, bedenine, aynaya bakarak çeki düzen veriyor. Saçlarını ona bakarak düzeltiyor. Dişlerini ona bakarak temizliyor. Elbisesi yakışmış mı? Ona bakarak karar veriyor. Efendim, ayna günlük hayatımızda önemli bir yerde. Yani kişinin kendi suretini görmesidir ayna. Nasıl göründüğüne dair kendisine dışarıdan bakmanın bir yoludur. Hiçbir şey ya da hiçbir söz kişiye kendisini bir aynanın anlattığı kadar anlatamaz. Ya da bizi bize en iyi aynalar anlatır. Tarif ve tasvirler aynanın olduğu yerde zait olur. Bir şeyi olduğu gibi gösteren şeydir ayna. Çünkü kişinin kendi suretini gene kendine tarifsiz izah etmek aynaların işidir. Yani bu denli önemlidir ayna. Aktüeldir, eskidir ama eskimeyen nesnedir. Ayna sözcüğünden Türkiye Türkçesiyle türemiş iki sözcüğümüz var. Genelde argo dilinde kullanılıyorlar. Bunlardan biri aynasız, diğeri de aynalı. Aynasız, kötü, çirkin demek. Ülkemizde polislere aynasız denmesinin nedeni polisleri kötülemenin bir yolu mudur? Yoksa 80'li yıllarda arabaların sol aynasının olmadığından mıdır? Bu bir tartışma konusu. Ama aynasız kelimesinin ilk bakışta bir bakımsızlığı ifade ettiği kuşkusuz. Çünkü ayna hem bir bakım hem de bir öz bakım aracıdır. Buna mukabil aynalı kelimesi aynasız kelimesinin zıddı bir kelimedir ve yakışıklı, güzel, hoş gibi anlamlar taşır. Ayrıca aynasızın tersine aynalı kelimesi bakımlılığı, temizliği, saç ve sakala, hal ve endama titizliği ifade eder. Değerli dostlar, ayna aslen Farsça bir kelime. Asli lafzıyla ayine. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz sözü, aynanın esas telaffuzuna misal olabilecek en meşhur sözdür. Yani kişinin aynası çıkardığı işte, işin nitelik ve kalitesindedir. Kişi kimsenin sözüne değil, işine bakmalıdır. Ve kişiyi tanımak isteyen kendi hakkında söylediklerinden çok ortaya koyduğu işlere, yapıp etmelerine yönelmelidir. Efendim, ayna kelimesi Farsçadır dedik. Bununla birlikte göz kelimesinin karşılığı olan ayn kelimesi Arapçadır. Yaygın ama yanlış bir kanı vardır bu konuda. O da ayna kelimesinin ayn kelimesinden türemiş olduğu görüşüdür. Az önce ifade ettiğimiz gibi ayna kelimesinin aslı aynedir ve Farsça bir kelimedir. Oysa ayn kelimesi Arapçadır. Yani ayna kelimesinin ayn kelimesinden türediği görüşü çok isabetli olmayan bir görüş olarak dilden dile dolaşmaktadır. Biz buracıkta bunu da ifade etmiş olalım. Değerli dostlar, ayna kelimesinin bir diğer karşılığı mirat. Mirat gene Farsça bir kelime ve ayna demek. Büyük şair Nabi mirat kelimesini beytinde bakınız nasıl kullanmış. Halktan gönlümün vahşeti ol mertebededir ki, aksim Adem'dedir diyu mirata nigah eyleyemem. Yani şair diyor ki, insanlardan nefretim o kadar çok ki insan yüzü göreceğim diye aynaya bakmıyorum. Değerli dostlar, mirat yani ayna bizi bize gösteren, suretimizi olduğu gibi yansıtan bir şey. Ama gel gelelim aynanın işi zahiren, görünür olanı göstermekten ibaret. Bu nedenle aynalar içinde makbul görülen ayna, gönül aynası, ruh aynası olmuştur. Sadece suretimizin aksini veren mirat ayna çoğu zaman aldatır. Gençliği geride bırakan gözler pişmanlığını biraz da aynalara borçludur. Çünkü dünyaya aldanmanın bir yoludur aynı zamanda ayna. Aldatır çünkü geçici olanı payidarmış gibi gösterir. İksirlidir çünkü yarını gizler ve sadece şimdiden dem vurur. Şimdinin varlığıysa yarının yokluğuna gebedir. O nedenle aynalar özde hep yalan söylerler. Çünkü hakikat aynalarda değil, gönüllerde, yüreklerde, görünmeyen de gizlidir. Yani şöyle diyelim, ne ayna kaldırır hakikati, ne hakikat akseder aynaya. Evet değerli dostlar, aynalar ve insanlar, bugünlük de bu kadar. Bir dahaki programda görüşünceye dek, gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencimiz ve milli sporcumuz Muhammed Bilal Okay, Kosova'da düzenlenen U24 Dünya Muay Thai Şampiyonası'nda 71 kilogram kategorisinde dünya ikincisi oldu. Konuya ilişkin Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, "Ay yıldızı bayrağımızı uluslararası arenada gururla dalgalandıran ve bizlere büyük bir gurur yaşatan kıymetli öğrencimizi yürekten kutluyorum. Muhammed Bilal Okay'ın bu önemli başarısında emeği bulunan antrenörlerimize ve destek veren herkese teşekkür ediyor. Öğrencimize nice yeni başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Bir tane sigara içmeden imkanı yok, ayılamıyorum.
2: Bıraktığımdan beri çok daha zinde kalkıyorum.
3: Benim de bir masrafım bu var.
4: Benim de günde 10 lira bağışla okuttuğum bir öğrencim var.
5: Yani bu yaştan sonra sigarayı bıraksam mı? Ne fark eder?
6: Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder?
7: Bir kere bıraktım. Sonra tekrar başladım.
8: Tekrar tekrar denedim. En sonunda başardım. Tam 10 yıldır ağzıma sürmüyorum.
9: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Bırakabilirsin.org.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi yüksek öğretim alanındaki uluslararası işbirliklerini geliştirmek ve küresel ölçekteki görünürlüğünü artırmak amacıyla Glasgow'da düzenlenen Avrupa Uluslararası Eğitim Birliği 2026 konferansı ve fuarına katıldı. Türkiye Ulusal Ajansı'nın desteğiyle düzenlenen Study'in Türkiye Polivyonu'nda yer alan Adıyaman Üniversitesi, fuar boyunca dünyanın farklı ülkelerinden yüksek öğretim kurumları, üniversite temsilcileri, akademisyenler ve uluslararası eğitim paydaşlarıyla bir araya geldi. Adıyaman Üniversitesi'ni fuarda Erasmus Kurum Koordinatörü Doçent Doktor Meltem Duyal temsil etti. Adıyaman Üniversitesi standı farklı ülkelerden üniversite temsilcileri ve uluslararası eğitim alanında faaliyet gösteren kurumların temsilcileri tarafından ziyaret edildi. Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı'nın yanı sıra Edinburgh Başkonsolosluğu ve Eğitim Ateşeliği temsilcileriyle iş dünyasından temsilciler de Adıyaman Üniversitesi standını ziyaret ederek üniversitenin uluslararasılaşma çalışmaları hakkında bilgi aldı. Gerçekleştirilen temaslarda mevcut işbirliklerinin geliştirilmesinin yanı sıra yeni kurumlarla karşılıklı işbirliği imkanlarının oluşturulmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Adıyaman'da büyük bir teknoloji heyecanı yaşanıyor. Teknofest 2026 ileri otonom sistemleri tasarım ve operasyon yarışmasında geleceğin mühendisleri insansız hava ve kara araçlarını yapay zeka ve otonom teknolojilerle buluşturuyor. Bu büyük teknoloji şölenine siz de ortak olun. 23-25 Eylül tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Stadyumunda gerçekleşecek yarışmalara tüm halkımız davetlidir. Biz yaptık. Geleceğin teknolojisini

0: kamu spotu.
1: Unutmayın, gereksiz antibiyotik kullanımı bağışıklık sisteminize zarar veriyor. Gereksiz antibiyotik kullanımının karaciğer fonksiyonlarını bozduğunu, alerjiyi tetiklediğini ve böbrek yetmezliğine yol açtığını biliyor musunuz? Antibiyotikler yalnızca bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkilidir. Nezle, soğuk algınlığı, grip gibi enfeksiyonlar virüsler ile oluşur. Antibiyotikler virüslere etkisizdir. Antibiyotikler ateş düşürücü değildir. Gereksiz yere kullanılan antibiyotikler vücudunuzda var olan faydalı bakterileri yok eder. Antibiyotikleri sadece doktorunuzun reçete ettiği durumlarda uygun dozda, uygun şekilde ve yeterli sürede kullanınız. Uygun olmayan durumda kullanılan antibiyotikler hem size hem çevrenize zarar verir. Enfeksiyon hastalıkları, halk sağlığı açısından önemli ve uygun antimikrobik tedaviyle başarının sağlandığı bir alandır. Akılcı olmayan antimikrobiyal tedavilerin kullanılması sonucu tedavi edilmemekte, enfeksiyonlara karşı direnç gelişmekte, bu da toplumsal direncin gelişmesine neden olmakta ve belki de hasta kaybedilmektedir.
2: Antibiyotik ağrı kesici, ateş düşürücü değildir. Her boğaz ağrısında ve öksürükte kullanılmaz. Antibiyotiğin gereksiz ve yanlış kullanımı sağlığınıza zarar verir. Lütfen sağlığınızı riske atmayın.
3: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın veya talep etmeyin.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüe 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüe 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

Aman yine yasını çekerim de Zülfü Burman'ın. Aman yine yasını çekerim de Haşret efendim. Vah hele yine Zülfü Burman'ın dudak şeker olmuş.

0: kamu spotu. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuz gülümsemeye gülümsemeyle yanıt vermiyorsa ya da sadece tanıdık kişilere gülümsüyorsa, konuştuğunuzda yüzünüze bakmıyorsa, bir iki saniyeden daha uzun süre göz kontağı kuramıyorsa, başkalarının dikkatini bir oyuncağa işaret ederek çekmeye çalışmıyorsa, nesneleri size getirip herhangi bir şey göstermiyorsa, bir oyuncağa işaret ettiğinizde çocuğunuz dönüp ona bakmıyorsa, sizin baktığınız şeylere çocuğunuz da dönüp bakmıyorsa, ismiyle çağrıldığında bakmıyorsa, davranış ve eylemlerinizi taklit etmiyorsa, çocuğunuz hiç hayali oyun oynamıyorsa, başka çocuklara ilgi göstermiyorsa, bir yaş üstünde beş kelimeden fazlasını çıkaramıyorsa, mutlaka çocuk psikiyatristine başvurunuz. Unutmayınız, erken tanıyla yoğun ve sürekli özel eğitim, otizmin tek tedavisidir. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz.
1: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, aile rehberi başlıyor.
2: Annelik öğrenilmiş bir davranış değildir. Hani birbirimize söyleriz. Anne olduğun zaman anlayacaksın. Evlat sevgisini anne olduğun zaman anlayabilirsin gibi. Hani insanlar birbirlerine bu şekilde cümleler kullanıyorlar. Ya bu çocuğun doğumuyla gelen bir şey. Ya yani adeta Yüce Rabbim geleceği garanti altına alıyor. Yani soyun devamı için annelik içgüdüsü olmazsa, güdü olmazsa, annelik diye bir şey olmazsa o çocuğun geleceği de olmayacaktır. Daha insan neslinin devamı olmayacaktır. Çünkü bir bebek annesine muhtaç olarak doğar ve o muhtaçlığı gideren şey de annenin ilgisi, alakası ve fiziksel ihtiyaçlarının karşılamasıyla devam eden bir ilişki geliştirirler. O yüzden annelik hani öğrenilen bir şey değil ama eğitimle geliştirilebilen, işte eğitimle donanımın artırılabileceği bir roldür. Bu bakımdan anneliği doğru tanımlamak lazım. Annelik Yüce Rabbimin bir hediyesidir nesillere, canlı varlıklara. Bu hayvanlarda da var, insanoğlunda da var. Bu annelik soyun devamı noktasında çok önemli bir roldür. Çünkü biz soyumuzu geleceğe aktarırken onların da yaşaması ve neslin devamında annenin çok önemli bir rolü var. Öncelikle bebeğin planlanıp planlanmadığı anne çocuk ilişkisini etkiliyor. Yani eğer çocuk planlı bir çocuksa daha doğal bir süreç, daha hani planlanmış, programlanmış, isteyerek dileyerek olan bir çocukla aniden gelen, işte planlanmamış bir çocuğa karşı olan tutum ilk başlarda biraz farklı oluyor. Yani çocuğun planlanıp planlanmadığı anne çocuk ilişkisini etkilediğini görüyoruz. Bebeğin mizaç özellikleri etkileyebiliyor. Bebeğin sağlık durumu, yani işte hastanede yatış sürecinin uzun olması, annenin aynı şekilde hastanede bebekle ikisinin ayrılmış olması, işte ağır ameliyatlar geçiriyor olmaları, ilk dönemdeki anne çocuk ilişkisini sekteye uğratacağından dolayı burada bir sıkıntı doğabiliyor. O yüzden anne çocuk ilişkisini bebeğin sağlık durumu etkiliyor. Cinsiyeti de etkiler. Önceden erkek çocuklarına karşı böyle bir yüksek bir istek, bir kültürel aktarım vardı. Şimdi ortalama olarak kız çocuklarına da geçti. Hala bunların etkili olduğu aileler, kültürler var. Hani erkek çocuğa olan yaklaşım, erkek çocuğun doğduğu zamanki sevinç ve mutlulukla kız çocuğunun doğduğu zamanki duygusal akış farklı olabiliyor. Cinsiyet farklılıkları da anne çocuk ilişkisini etkileyebiliyor. Kaçıncı çocuk olduğu da etkileyebiliyor. Hani eğer ilk çocuğuysa anne deneyimsiz, anne tecrübesiz, ya da son çocuksa daha toleranslı, daha tecrübeli olabiliyor. Dolayısıyla çocuğun kaçıncı çocuk olduğu da anne çocuk ilişkisini etkilediğini görüyoruz. Ailenin refah seviyesi, yani ekonomik koşulları diyebiliriz, anne çocuk ilişkisini etkiliyor. Olumsuz koşullar, annenin ve babanın ruh sağlığı, çocuğa yansımaları, eşler arasındaki problemler ve çocuğa yansımaları, yani baktığınız zaman tüm aile sistemini etkileyen bir durum haline geliyor. Yani anne çocuk ilişkisini ekonomik koşullarda etkiliyor. Evde kaç kişinin yaşıyor olduğu çok çocuklu ailelerde her çocuğa düşen ilgi, alaka ve ekonomik, çocuğa harcanacak olan ekonomik tutar farklılaşıyor. Dolayısıyla hani evde kaç kişinin yaşıyor ya da anne, babaanneli, dedeli bir ev çok güzel, harika, çok olumlu tarafları da var. O noktada anne çocuk ilişkisini de etkiliyor. Çünkü babaanne ve dede biraz devreye giriyor. Çocuğun gelişiminde söz sahibi oluyorlar. Bunu tartışabilirsin, hani olumlu olumsuz tarafları neyse, ama annenin çocukla olan iletişimini evde yaşayan birey sayısı etkiliyor. Geniş, evet, ailede farklı, çekirdek ailede farklı, çok çocuklu ailede farklı. O yüzden evde kaç kişinin yaşadığı önemli. Tabii tartışmasız anne babanın ruh sağlığı da çok önemli çocuğa yönelim noktasında. Hani depresif bir anne, depresif bir babanın çocukla olan iletişimini tahmin edebilirsiniz. Çünkü çocuklar ilk dönemlerde inanılmaz derecede deneyimlenmesi gereken olumlu ve güven verici bir ilişkiye ihtiyaç duyarlar. Hı hı. Yani bu ilişki karşılığında dünyaya güvenmeyi öğrenirler. Yani güven duygusunu öğrenirler. Yani bu süreç içerisinde çocuklar daha çok görsel, yani somut şeylerle ve sosyal olarak öğrendikleri için, görsel olarak öğrendikleri için, model olarak öğrendikleri için annenin yüz mimikleri, problemi çözmedeki becerisi ve yol ve yöntemi çocuk açısından kopyalanır. O açıdan anne çocuk ilişkisini ve çocuğun ruh sağlığını çok etkileyen bir şey. Annenin ve babanın ruh sağlığının önemi burada, hani çocuk açısından, gelecekte çocuğun ruh sağlığı açısından, annenin çocuğun ihtiyaçlarına vermiş olduğu tepki açısından hem annenin hem babanın ruh sağlıkları çok önemli oluyor bu noktada. Çocuğun doğduğu zaman anne babanın yaşı da çok etkili oluyor şüphesiz. Çok tecrübesiz bir anne, çok genç bir anne olabiliyor. Çok genç bir baba olabiliyor. İlerleyen yaşlarda çok çok toleranslı bir anne baba olabiliyor. Yani bu noktada yaşlar bile çocuklara farklı farklı tutumlar ve davranışlar ve iletişim biçimi geliştiriyor anne ve babalar. Diyorsunuz ki hepsi kardeş ama bu ondan farklı. Bu, çünkü hepsinin yaşadığı, annesiyle babasıyla yaşadığı iletişimsel tecrübe çok farklı. Hani burada 3 kardeş, 4 kardeş, bunlar hepsi aynı anadan babadan doğdu ama bu çocuk çok problemli ya da bu çocuk çok iyi, çok işte mükemmel, çok şöyle. İşte aradaki o süreçte her çocuk aynı tecrübeyle ve aynı ailesel donanımla doğmuyor. İşte farklı ekonomik koşullarda, anne ya da babanın farklı ruhsal durumlarında, işte ailenin kaç kişiyle yaşadığıyla ilgili bir farklı bir dönemde. Yani bu noktadaki farklılıklar çocukların tek tek farklı farklı yönelimlerine, yani anne çocuk ilişkisini etkileyen etmenlere dönüşüyor.
1: Aile Rehberi programını

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

teknoloji hamlesi vizyonuyla Adıyaman'da büyük bir teknoloji heyecanı yaşanıyor. Teknofest 2026 ileri otonom sistemleri tasarım ve operasyon yarışmasında geleceğin mühendisleri insansız hava ve kara araçlarını yapay zeka ve otonom teknolojilerle buluşturuyor. Bu büyük teknoloji şölenine siz de ortak olun. 23-25 Eylül tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Stadyumunda gerçekleşecek yarışmalara tüm halkımız davetlidir. Biz yaptık. Geleceğin teknolojisini

0: kamu spotu.
1: Merhaba, adım Duygu. 21 yaşındayım. Yerel bir tekstil atölyesinde asgari ücretle çalışıyorum. Ailemle birlikte kaldığım için ekonomik sıkıntı çekmiyorum aslında. Ancak mutlu değilim. Çünkü hayalimdeki iş bu değildi. Ben Merve'ninki gibi bir iş hayal ediyordum. Merve lisede sınıf arkadaşımdı. Şimdi o burada mühendis olarak çalışıyor. O gerçek bir arkadaş. Yarım kalan okul hayatıma onun sayesinde yeniden başladım. Gündüzleri burada çalışıyor, akşamları açık liseye gidiyorum. 2 ay sonra da lise eğitimimi tamamlamış olacağım. Ve tabii ki üniversiteye de gideceğim. Ertelediğim hayallere geç de olsa mutlaka ulaşacağım.
2: Geç kalmış sayılmazsınız. İsterseniz başarabilirsiniz.
3: Adüye FM.
4: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
5: Alemler içinde, alemlerin hayat bulduğu bir bedende yaşıyor ruhumuz. Yüce Mevlamızın merhamet ve kudret eliyle kusursuz yaratılan bir sanat eseridir vücudumuz. İçinde karaciğer gibi devasa bir kimya laboratuvarını da taşır, kan üretim ve temizleme birimini de. Ayrıca vücudumuzda öyle bir sistem vardır ki, bu sistem tıpkı bir araştırma ve geliştirme merkezi gibi çalışır. Diğer taraftan vücudumuzda tamirat ve tadilat işlerini de insan aklının sınırlarını zorlayan donanımıyla gerçekleştirir. İşte bu hayranlık uyandıran sistem kök hücredir. Farkında mıyız? Kök hücreler, vücudumuzdaki doku ve organları oluşturan temel hücrelerdir. İlmi, kudreti sonsuz, merhameti çok olan Mevlamızın kullarına bir lütuf ve ihsanı olan bu hücreler, bedenin başka hücrelerine dönüşebilme yeteneğine sahiptir. Bu hücreler, işlevsel olarak farklılaşmamış fakat sınırsız bölünebilme, kendini yenileme, organ ve dokulara dönüşebilme yeteneği olan hücrelerdir. Kök hücreler bölünüp çoğalarak vücudumuzda diğer bütün hücrelere dönüşebilen bir yapıdadır. Söz gelimi dişten elde edilen kök hücrelerin kemik yapılanması, diş eti ve çene hastalıklarıyla kıkırdak, yağ ve kas gibi birleştirici organlarda yenilenmeye vesile olduğu görülmüştür. Aynı zamanda omurilik zedelenmesine bağlı felçlerin, kalp hastalıklarının, Alzheimer ve Parkinson'un tedavisine kullanılabileceği bilim adamlarınca tespit edilmiştir. Retina kök hücreleri ise görme kaybını onarmak için hasarlı gözlere uygulanarak tedavisinde kullanılmaktadır. Akıl ve ilimden uzak kök hücrelere bu kabiliyeti veren ve onu yok iken var eden merhamet sahibi yüce yaratıcımızdan başkası değildir. Farkında mıyız? En yüksek yoğunluktaki kök hücre göbek kordonumuz içindeki kanda mevcuttur. Kök hücreler dünyaya gelişimizle birlikte muhtemel hastalıkların tamiri ve tedavisine yönelik olmak üzere hazır bulundurulmuş mucizeler hükmündedir. Farkında mıyız?
4: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Su geleceğimiz.
2: Su geleceğimizdir.
3: Su geleceğimizdir.
1: Su geleceğimizdir.
4: Su geleceğimizdir.
5: Su geleceğimizdir.
6: Su geleceğimizdir.
7: Su geleceğimizdir.
8: Su geleceğimizdir.
9: Su geleceğimizdir.
10: Su geleceğimizdir.
11: Su geleceğimizdir.
12: Su geleceğimizdir.
13: Su geleceğimizdir. Yokken çok değerlidir. Biz en iyisi varken değerini bilelim. Çocuklarımız susuz kalmasın.
14: Suyu bilinçli kullanmakta fayda vardır. Eğer biz bugün bilinçli kullanırsak önümüzdeki nesiller de aynı şekilde bizden örnek alıp onlar da bilinçli kullanırlar.
1: Su, yarınlara bırakacağımız en değerli mirastır. Suyumuza sahip çıkalım.
11: Bir sanatçı, bir baba ve bir yurttaş olarak suyu tasarruflu kullanmamız gerektiğini söylüyorum.
15: Çocuklarımıza daha değerli bir miras bırakmak istiyorsak suyu israf etmeden kullanmayı öğrenmeliyiz.
16: Su berekettir, bolluktur. Bir sanatçı ve baba olarak tüm büyüklere sesleniyorum. Çocuklarımıza suyu israf etmemeyi öğretmeliyiz.
17: İş yerlerimizde ve evlerimizde su tüketimine dikkat etmezsek, ilerisi için çocuklarımıza bırakabileceğimiz bu büyük mirasa ihanet etmiş oluruz.
18: Hayatımızı sürdürdüğümüz kaynaklar bir gün gelip tükenebilir. Lütfen dikkat edelim. Su bu kaynakların en değerlilerindendir. Dikkatli kullanalım, israf etmeyelim.
19: Unutmayalım ki bizim ihtiyacımız olduğu kadar bizden sonraki nesillerin de ihtiyacı olacak.
11: Yaşamımızı sürdürebilmemiz suya bağlı. Böylesine önemli ve yaşamsal bir kaynağı tüketmemeliyiz.
20: Suyu çok dikkatli kullanalım, israf etmeyelim. O bozuk musluklarımızı, sızıntıları, hepsini, bu arızaları giderelim. Bir damlası bile çok kıymetli. Lütfen dikkatli kullanalım.
0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
21: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bugün kaldığımız yerden kasık fıtığının çeşitlerinden devam edeceğiz. Kasık fıtığı çeşitleri nelerdir? Normal şartlarda fıtık görüldüğü bölgeye göre fıtığın çeşitleri farklıdır. Fıtık insanın her yerinde görülebilir. Yaygın olarak da karın duvarında oluşan fıtıklar kasık fıtığı, mide fıtığı, göbek fıtığı ve ameliyat sonrası kesi yeri fıtığı olmak üzere dörde ayrılır kabaca. Toplumda yaklaşık olarak her 10 erkekten birinde görülen kasık fıtığının ise direkt kasık fıtığı, indirekt kasık fıtığı ve femoral fıtıklar olmak üzere 3 tipi bulunmaktadır. Bu üçü birbirine çok yakın olan 3 farklı noktadan çıkar ve muayene sırasında kolayca birbirleriyle karışabilmektedirler. Çok yakın yerlerden çıktıkları için çoğunlukla ultrasonografi incelemesinde bile birbirlerinden ayırt edilemeyebilir ve bunları karıştırma ihtimalimiz de oldukça yüksektir. Bunları tek tek inceleyecek olursak, direkt kasık fıtıkları, fıtık direkt olarak karın duvarından çıkarak oluşur ve yaklaşık %40 oranında iki taraflı olur. Kasların zayıflaması sonucu ileri yaşlarda görülür, yarım ay şeklinde bir görünümdedir ve çok büyük değildir. Adaleden oluşan yırtığa bağlı olarak meydana gelen fıtıklardır. Çoğunlukla ayaktayken ya da karın içi basıncı artıran hareketlerle görülür. Adaledeki yırtıktan dışarı çıkan direkt kasık fıtıkları, indirekt kasık fıtıklarının aksine ilerleyen yaşlarda ve sporcularda görülür. Sıklığı yaşla birlikte artar. Bir tür malzeme yaşlanması, metal yorgunluğu gibi düşünülebilir buradaki olay. Zamanla buradaki kasların, adalelerin ve zarların zayıflaması söz konusu ve buradan da fıtığın gelişmesi söz konusudur. Kasık iç duvarını oluşturan dokunun direnç, elastikiyet gibi özelliklerini kaybetmesi ile oluşur. Ani kilo kaybı, aşırı fiziki zorlanma, kronik öksürük ve yaşlanmaya bağlı olarak da adale yırtılması meydana gelebilmektedir. İkinci olarak indirekt kasık fıtıkları, karın zarından yani peritondan oluşan fıtık kesesi ve kese içindeki organlar kasıktaki iç halkadan torbalara doğru uzantı yapar. Kasık fıtıkları içinde en çok görülen tipidir bu. Tüm kasık fıtıklarının yaklaşık 3'te 2'si indirekt kasık fıtığıdır. Genellikle tek taraflıdır ve sağ tarafta daha sık rastlanmaktadır. Çok büyük olabilir, boğulmuş fıtık olarak bilinen strangülo olma riski oldukça yüksektir. doğumsal veya sonradan oluşabilmektedir. Fakat çoğunlukla doğumsal bir oluşumdur ve çoğunlukla da gençlik, çocukluk döneminde olmak üzere tüm yaş grubunda da görülebilmektedir. Doğumsal var olan indirekt kasık fıtıkları, normalde var olması gereken kasık kanalının sonradan ve kendiliğinden açılması sonucu ortaya çıkmaktadır. Son olarak femoral fıtıklar kadınlarda en sık görülen kasık fıtığı türüdür. Kasık bölgesine yer alan ve bacağa giden ana damarlar femoral halka adlı dar ve yaklaşık 2 cm uzunluğunda bir açıklıktan geçerler. Bu bölgede oluşan fıtıklara femoral fıtık denir. Femoral delikten çıkan fıtık diğer fıtıklara kıyasla en az görülen fıtık çeşitleridir. Gebelik ve fiziksel zorlanma sonucunda oluşurlar. Peki fıtığa neden olan yani kolaylaştırıcı sebepler nelerdir? Bunlara bakacak olursak, kalıtımsal nedenler yani genetik olarak var olan hastalıklar, kolajen dediğimiz dokuların yapısında yer alan maddenin vücutta sentezinin azalması, bağ dokularının zayıflaması, yaşlılık, aşırı zayıflama ya da kilo alma, ağır işlerde çalışmak ve ağır kaldırma, kabızlık, ıkınma, kronik öksürük, idrar güçlüğü, gebelik, travmalar, karın içinde olan tümörler de fıtık oluşumuna yol açabilir. Kasık fıtığının oluşumuna neden olan diğer faktörleri ise şöyle sıralayabiliriz. Ailede geçirmiş fıtık öyküsünün bulunması, prematüre yani miadından önce doğmuş olmak, kronik akciğer hastalığı, astım, bronşit ve benzeri hastalıkların olması, bu hastalıklar nedeniyle kişiler uzun süren öksürük krizine, nöbetine girebilmektedirler. Bu sebepten dolayı da bir fıtık oluşması söz konusu olabilir. Yine karın içi basıncını arttıran tuvalet alışkanlıklarının olması, kabızlık gibi, karın bölgesinden ameliyat geçirmiş olmak, aşırı egzersiz yapmak, sigara kullanmak, kasık fıtığının oluşumuna neden olan kolaylaştırıcı sebepler arasındadır. Kasık fıtığının riskleri nelerdir? Kasık fıtığı oluşumunda rol oynayan iç organların dışa sarkması ve sıkışması sonucu hayatı tehdit edecek boyutlara ulaşabilmektedir. Bu risk çoğunlukla fıtığın boğulması sonucu oluşur. Sıkışmış fıtıklarda önceleri yumuşak olan kubbe şeklindeki çıkıntı, fıtık kesesi, gergin, ağrılı ve yatınca küçülmeyen bir hal alır. Sıkışan organ yeteri kadar kan ile beslenemediği için kangren oluşumuna, delinmeye ya da karın içi zarının iltihaplanması olarak bilinen peritonite sebep olabilir. Boğulmuş fıtık mutlaka acil olarak ameliyat edilmesi gereken bir durumdur. Kasık fıtığının belirtileri nelerdir? Belirtilere bakacak olursak, kasık fıtıkları çoğu zaman rutin kontroller esnasında fark edilir ve herhangi bir yakınmaya yol açmaz. Kasık fıtıkları akut olarak belirti göstermese de genellikle temel belirtisi kasıktaki şişliktir. Kişi genellikle kasığında gevşeme ve sonrasında ağrı hisseder. Yumuşak ve içe bastırılabilir durumdaki bu şişlikler karın içi basıncın arttığı durumlarda ayaktayken daha çok belli olur, yatar pozisyonda hafifler ve kaybolur. Kasık fıtığını işaret eden bu şişlik farklı büyüklüklerde de olabilmektedir. Belli belirsiz kabarcık şeklinde fıtıklara rastlanabildiği gibi yumru büyüklüğünde şişliğe de rastlanabilir. Şişlik üzerinde yanma ve ağrı hissi de olabilmektedir. Ağır kaldırma esnasında basınç hissi, rahatsızlık ve acı hissedilir. Yine öksürme ve hapşırma sonucunda kasık bölgesinde ağrı görülürken bu ağrı hareket esnasında da hissedilebilmektedir. Genellikle hareket sırasında kasık bölgesinde ağrı ve rahatsızlık hissi görülür. Bazı vakalarda kasık bölgesinde herhangi bir şişlik olmaksızın yalnızca ağrı da hissedilebilmektedir. Ağrının ön planda olduğu fıtıklar genellikle sıkışmış küçük fıtıklardır. Bazen yemeklerden sonra ağrı hissedilebilir ve bazı durumlarda kasık fıtığına bağlı bağırsağın bir bölümünün sıkışması sonucu kabızlık da ortaya çıkabilmektedir. Çok nadir de olsa belirtiler arasında kabızlık da var diyebiliriz. Bugünkü programın da sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki radyo hastanesinde kasık fıtığının tanısından devam edeceğiz. Sizlerle yeniden birlikte olmayı ümidiyle hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
2: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Radyo FM Radyo Dergisi.

0: Proje FM'de Sazın Sözü.
1: Milli teknoloji hamlesi vizyonuyla Adıyaman'da büyük bir teknoloji heyecanı yaşanıyor. Teknofest 2026 ileri otonom sistemleri tasarım ve operasyon yarışmasında geleceğin mühendisleri insansız hava ve kara araçlarını yapay zeka ve otonom teknolojilerle buluşturuyor. Bu büyük teknoloji şölenine siz de ortak olun. 23-25 Eylül tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Stadyumunda gerçekleşecek yarışmalara tüm halkımız davetlidir. Biz yaptık. Geleceğin teknolojisini

0: Kamu spotu.
1: Lösemi erken ve doğru tanı sayesinde tedavi başarısı yüksek bir kanser türüdür. Adıyaman Üniversitesi olarak sevgi dolu kalpleriyle büyük bir mücadele örneği sergileyen yavrularımızı sevgiyle kucaklıyor, hepsine Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyoruz. İnanıyoruz. Sevgiyle üstesinden geleceğiz.
2: Adıyaman Üniversitesi olarak sevgi dolu kalpleriyle büyük bir mücadele örneği sergileyen

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adüe FM.
1: Aynı sokakta oturuyorduk. Adı Esrarengiz. Herkes onun hakkında farklı şeyler söylerdi. Hepsi nedensiz, hepsi sebepsiz. Kirli sakalları vardı. Kahverengi gözlü, kumraldı. Ben nefret ederdim ama mahallenin bütün kızları ona hayrandı. Bir gün onunla yolda karşılaştık. Çok güzel bir yüzü vardı. O an kalbimi söküp atasım geldi. Çünkü deli gönlüm o an onun aşkıyla alevlendi. Artık uyumak yerine sürekli onun evini izliyordum. Onunla karşılaşabilmek için akşam saatlerce kapılarda duruyordum. Bir akşam onu yolda gördüm. Bir dakika bakar mısın dedim. Acelem var küçüğüm dedi. Sanki bana aramızdaki yaş farkını hatırlattı. Eve gidip ağladım. Ertesi gün eve girdiğini gördüm. Hemen gittim ve kapıyı çaldım. Açtı, ne var küçüğüm dedi. Adımı bile söyleyemedim. Sadece seni seviyorum dedi. Gülümsedi, cevap bile vermedi. Evet dedim, ne evet dedi. Konuşmadım ve koşarak dışarı çıktım. Daha sonra da bir ay boyunca evden çıkmadım. Bir gün arkadaşlarla evde otururken mahalleye sirenler içinde bir ambulans geldi. O günü hiç unutmam. Ambulanstan alelacele inenler hızla onun evine girdi. Bütün mahalle aşağı indik ve seyre daldık. Birkaç dakika sonra onu sedye ile dışarı çıkardılar. Önümden geçerken ben de seni küçüğüm dedi ve gözlerini yumdu. Donup kaldım çünkü herkes bana bakıyordu. Eve doğru koşmaya başladım. Gözyaşlarım durmadan akıyordu. Eve vardım, annemler ondan bahsediyordu. Ailesi yokmuş, kendi gayretiyle bu yaşa gelmiş, okumuş. Sevdiği bir kız varmış, ailesi vermeyince kız kaçmış. Ama kaçtığı gün ölmüş. Bir süre sonra yine sevmiş ama ne yazık o da ölmüş. Kimi sevdiyse ölüm ayırmış. Sanki onun sevgisi Azrail'in ölüm fermanıymış. Bazen hiç nedensiz durup dururken ağlıyormuş. Uyurken başucunda bir kağıt, bir kalem, bir de fotoğraf duruyormuş. Bir an önce ölebilmek için sanki dua ediyormuş. İntihar edip hastaneyi aramış. Polisler evinin duvarında küçüğüm yazısını bulmuşlar. Küçüğüm sen de ölme. Küçüğüm sen de ölme yazıyormuş.
0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüe FM.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.

teknoloji hamlesi vizyonuyla Adıyaman'da büyük bir teknoloji heyecanı yaşanıyor. Teknofest 2026 ileri otonom sistemleri tasarım ve operasyon yarışmasında geleceğin mühendisleri insansız hava ve kara araçlarını yapay zeka ve otonom teknolojilerle buluşturuyor. Bu büyük teknoloji şölenine siz de ortak olun. 23-25 Eylül tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Stadyumunda gerçekleşecek yarışmalara tüm halkımız davetlidir. Biz yaptık. Geleceğin teknolojisi.

0: kamu spotu.
1: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı Yabancı Dil İngilizce YD101-YD102 kodlu dersin muafiyet ve seviye tespit sınavı duyurusu yapıldı. Yapılan duyuruda üniversitemize 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk defa kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencileri, Yabancı Dil İngilizce muafiyet seviye tespit sınavı müracaatlarını 25 Eylül 2026 Cuma 17'ye kadar dilsts.adıyaman.edu.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak yapabilirler. Yatay dikey geçişle gelen, daha önce kayıt yaptıranlar ve yabancı uyruklu öğrenciler sınava müracaat edemeyeceklerdir. YD101-YD102 kodlu Yabancı Dil İngilizce seviye tespit sınavı 29 Eylül 2026 Salı günü saat 15'te öğrencilerin kayıtlı oldukları fakülte ve meslek yüksekokulları dersliklerinde yüz yüze yapılacaktır. Sınavdan lisans düzeyinde 70, ön lisans düzeyinde 60 ve üzeri başarı notu alanlar YD101-YD102 kodlu Yabancı Dil İngilizce dersinden başarılı sayılacaktır ifadelerine yer verildi. Detaylı bilgilere üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu web sayfası yadyok.adıyaman.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
0: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Vahşi sulama yöntemleri su israfı dışında ürününüze, toprağınıza ve cebinize büyük zarar verir. Damla ve yağmurlama metotlarıyla sulamada su tasarrufu sağlayarak su tüketiminizi yarıya düşürün. Ürününüze, toprağınıza, suyunuza, yurdumuza ve geleceğimize sahip çıkın. Korunan damla geleceğimizdir.

0: QFM.
1: Bir kere de bana ihtiyacın olsun.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adü FM Radyo Dergisi.
1: 2020-2023 yılları arasında Adıyaman Valisi olarak görev yapan Vali Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Çuadar üniversitemizi ziyaret etti. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, ziyaretle ilgili nazik ziyaretleri ve görev süresi boyunca ilimize sunduğu kıymetli hizmetler için Sayın Valimize teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.
0: Adıyaman Radyo Dergisi.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, burnunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Adıyaman'da büyük bir teknoloji heyecanı yaşanıyor. Teknofest 2026 ileri otonom sistemleri tasarım ve operasyon yarışmasında geleceğin mühendisleri insansız hava ve kara araçlarını yapay zeka ve otonom teknolojilerle buluşturuyor. Bu büyük teknoloji şölenine siz de ortak olun. 23-25 Eylül tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Stadyumunda gerçekleşecek yarışmalara tüm halkımız davetlidir. Biz yaptık. Geleceğin teknolojisini bir

0: Kamu spotu.
1: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Adi Efendi.

gözleri doldurursun, çiçekle açtırırsın da yine gönlüm coşturursun.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş tarafından 19 Eylül Gaziler Günü'ne özel bir mesaj yayımlandı. Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzuru ve bağımsızlığı uğruna canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin fedakarlıkları, milletimizin ortak hafızasında daima yaşayacaktır. 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendisine gazi ünvanı tevdi edilen Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz. Bu vesileyle hayatta olan gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyor, kendilerine ve kıymetli ailelerine sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum. Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü."
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: beni.
1: Adi FM'de canlı performans.
2: Kamu spotu. Şehirler arası yolculuklarda kendinizi yorgun hissettiğinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyefem Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen çelenk sunma törenine il protokolüyle birlikte katıldı. Törenin ardından aziz şehitlerimizin ve ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizin kabirleri ziyaret edilerek karanfiller bırakıldı, dualar edildi. Daha sonra Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Vali Abdullah Küçük ve il protokolüyle birlikte aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimizle düzenlenen yemek programında bir araya geldi. Konuya ilişkin Rektör Keleş, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin bekası uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize sağlık, huzur ve esenlik diliyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüyefem Radyo Dergisi.

teknoloji hamlesi vizyonuyla Adıyaman'da büyük bir teknoloji heyecanı yaşanıyor. Teknofest 2026 ileri otonom sistemleri tasarım ve operasyon yarışmasında geleceğin mühendisleri insansız hava ve kara araçlarını yapay zeka ve otonom teknolojilerle buluşturuyor. Bu büyük teknoloji şölenine siz de ortak olun. 23-25 Eylül tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Stadyumunda gerçekleşecek yarışmalara tüm halkımız davetlidir. Biz yaptık. Geleceğin teknoloji

Kamu spotu. Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adyo FM.
1: İşte gidiyorum. Giderken yanımda mutluluğu da götürüyorum. Sana hüzün, acı, yanında bir de keder bırakıyorum. Çünkü sen öyle mutlusun.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüy FM.
1: Seni seviyorum. Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha, üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden hiç aralık vermedim.

beni sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı. Ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına

FM. Kamu spotu. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti Toplam Organik Karbon Cihazı ile yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.